Kakayak seni yazdı, kayakarak senem, tıkarakan ben yediyim bu rahatlık çalıyoruz. Kayakarak senem, tıkarakan ben yediyim bu rahatlık çalıyoruz. Tökeyleyim ve kal, tökeyleyim ve kal. Tıkanika ve la istep povera mı çanem çalıyoruz.

Ve al gücü Dios. Ve al diye kolise geçer Espiritu Santo. Ay son bakemda santo, santo, santo. Santo. Ay ako kumikalikrak kuna yarchu mire kasteba.

Çatçalak. Çatçalak. Nedir ya bilçin kopra kastmal maslim no no no no. Çatçalak çatçalak çatçalak çatçalak çatçalak çatçalak.